Çıkı çıkı. Anneyla. Kaua. Heko oreru a te kuare. Umai. Kōrero mai. Kōrero mai.